Leş leşin üstüne gel, kal yanına ne diyorsan oğul, benden söz haber alıp yıkıp ülkeleri talyan menem. Alaylar dağıdıp, ordular pozan, leş leşin üstüne kal yanmenem. Dedi onu eşitmişem, dedi neyini. Bir neçe serçe başı kesip çökehlere yığıpsan, adını koyursan ki leş leşin üstüne kalamışam. Gel nağıddan danışak, nisiyeden yok. Gör ben ne kaymışam.

kendim hayatımı delin alırın alın en gözümü deli görürsen dellerini kol kola bağlayan benim Gidim ey döşüde gülüşü başta ciğerini çal çarpaz dağlayan benim Gidim ey döşüde gülüşü başta